0: Sole, eva mali pese. Malo fa fong fong Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand ako. Simpso.
1: Avata vale facing ma fortato traffic ile time ile nei facing ma fa mai ngai Constellation Drive anga yatu Rosedale ile time ile nei on our northern motorway fa bena for gravel road ya ma Albany ile time ile nei sane no kanga yatu wide our value lo PC 4 ile mai ta watu ai fa bena ye ina Esmond Road male north coast ile time ile nei facing poloka tato ulang yatu fo ile lungol tato ang wala lau papa malanga yatu to tonu le CBD ile time ile nei le tai au. Mai tau atu I nā I Takapuna area ia o loko whaifu isi pisi mai I le tai mile nei. Whaisiti le I nā I lungai Lake Road I le tai mile nei. Slow level of traffic ngā I Fred Thompson Thomas Drive I le tai mile nei. Lunga tatu stay tau e su maleono. Mai tau atu fo yo le fo I ua whaisi pisi mai I Patiki Road, angai atu Waterview, Great North Road, or